garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim, garibim sen de gül. Açız biz, aşka, dostluğa, kardeşliğe açız.

0: Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım, sana sığındım. Senin verdiğin rızkla orucumu açtım. Ey bağışlaması bol Rabbim! Beni, ailemi, devletimi, milletimi ve tüm inananları koru. Rahmetini ve yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü zorluğa karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin.
1: Tokat için sahur zamanı.

0: 0534 Anında istek hattı şimdi devrede. Avea, Turkcell, Vodafone hattı cep telefonlarınızdan tokat yazıp bir boşluk bırakıp isteğini yazıp 3834'e gönderin. İsteğiniz anında radyonuzda. Radyonuzda.
1: İstek hattı 3834. Anında istek hattı şimdi devrede. Avea, Turkcell, Vodafone hattı cep telefonlarınızdan
0: tokat yazıp bir boşluk bırakıp isteğini yazıp
1: 3834'e gönderin. İsteğiniz anında radyonuzda.
2: 92.0. Bu frekansta her zaman en iyiler var. Radyo Tokat. Radyo Tokat. 92.0. Bu frekansta her zaman en iyiler var. Radyo

0: Öyle özledik ki seni, kalbimiz gözlüyordu yolunu. Öyle bekledik ki seni, hasretimiz çekiyordu yokluğunu. Gel diyenlerin diyarına gelen ey güzelimiz, en başından sonuna kadar rahmetimiz, mağfiretimiz, kurtuluş ümidimiz. Hoş geldin ayların şahı, hoş geldin soframıza bereket, gönlümüze sultan, hoş geldin ey şehriram.
1: Günün 24 saati hit müzik garantisi. Tam 92. Radyo Toka. Günün 24 saati hit müzik garantisi. Tam 92. Radyo Toka.

0: Radyo Tokat'ta hafta sonu 92.0 Radyo Tokat. Maksimum müzik, maksimum hit. Tam 92. Radyo Tokat. Radyo Tokat'ta 90'lı yıllar. Radyo Tokat'ta en iyiler, en yeniler.
1: 92 FM Radyo Tokat.
2: Reklamları dinlediniz. Reklam.
0: 92.0 Radyo Tokat. Maksimum müzik, maksimum hit. Tam 92. Radyo Tokat.

0: Reklam.
1: 92.0 Radyo Tokat.
2: Radyo Tokat.
1: Maksimum müzik, maksimum hit. Tam 92. Radyo Tokat. Radyo Tokat.